0: 果树
1: Meyvelik darak
0: 果树
1: Meyvelik darak
0: 天然
1: Tabi
0: 天然
1: Tabi
0: 一起学新技术
1: Birlikte yeni tekniki ügünüş
0: 一起学新技术
1: Birlikte yeni tekniki ügünüş
0: 有益微生物
1: Paydalık mikroorganizm
0: 有益微生物
1: Paydalık mikroorganizm
0: 农技站
1: Yezi igilik tekniki ponkiti
0: 农技站
1: Yezi igilik tekniki ponkiti
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 产品
1: Mahsulat
0: 产品
1: Mahsulat
0: 残留
1: Qalduk
0: 残留
1: Qalduk

0: 无公害农药。
1: Ziyansız yeziklik doğrusu.
0: 果树。
1: Meyvelik daraq.
0: 天然。
1: Tabii.
0: 一起学新技术。
1: Birlikte yeni texniki öğreniş.
0: 有益微生物。
1: Paydalıq mikroorganizm.
0: 农技站。
1: Yeziklik texniki punkti.
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 产品
1: Mahsulot
0: 残留
1: Qoldiq